0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen

dandilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

altı çocuk büyütmüş, gariban maaşıyla bu adam.

0: bal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi. Ve bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar.

üstünde çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde çiçekler.

Sigara içerken yahut çoplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, sigara içerken yahut çoplanırken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan.

İçeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

Tide Radio und Tide TV. Immer anders für Hamburg.

Kral gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi

sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Bakın Müge abla, siz herkesi buluyorsunuz ama Arif Güven'i bulamadığını söylüyorsunuz. Ya olur mu? Her hafta içi programı var.
5: Yok.
4: Var.
5: Yok.
4: Ya Sinan abi şahit, Sinan abi de dinliyor. Var değil mi abi?
6: Niye yokmuş?
5: Yok.
6: Var.
5: Yok.
4: Bir saniye Sinan abi. Ya Müge abi var. Ben kendim dinliyorum her gün.
6: Var.
5: Yok.
6: Var.
5: Yok.
4: Sinan abi bir saniye. Bende numarası var.
5: Yok,
4: arayalım.
5: Yok dedim mi? Yok, bak beni sinirlendirme.
6: Tamam,
5: yok.
6: Tamam, sinirlen.
4: Bir saniye tamam. Arif abi
5: sinirlen, görüşeceğim. Sinirlen yapacağım falan, Allah Allah, bir kere aradık. Nerede?
4: Ya bende program kayıtları var.
5: Var.
4: Göstereyim.
5: Gösterseydin o
6: ne
5: zaman.
6: Ne yapacaksın ki?
5: Ne, nasıl ne yapacak? Gösterseydin o zaman. Yok.
4: Müge var. Hanım, Arif Güven Showtime var.
5: Varsa neredeydi?
4: İzinliydi.
6: Var.
4: Sen
6: var,
4: de otomatiğe bağladın ya. Var. Tamam Sinan abi. Yok tamam yok.
5: Var yok.
4: Daha şimdi dinledim. Neyse
5: varsaydı
4: tamam.
5: Varsaydı gösterseydin.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.

0: kardeşim. Haydi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini
0: birazcık daha
1: yükseltin. Arif Güven yayın.
0: Şey gibi oldu. Bayanlar baylar. Fesane şenliklerine hepiniz hoş geldiniz gibi oldu. Canım kardeşim duydunuz. Yettim gari. Sevgili dinleyenler buradayım. Siz orada mısınız? Ne yaptınız? Kurban olduğum. Ben yokken başka radyolara bakıp benim kıymetimi bildiniz mi acaba? Ha? Bir şey söyleyeceğim. Ben yokken başka radyo programları dinliyorsanız sizin durum tamamıyla denize düşen yıllarına sarılırmış hesabı olur abi. Dur oğlum, meslektaşlarını kötüleme. Yok be. Bilenler mutlaka biliyorlar. Bunların hepsi benim sadece dilimde abi. Son derece iyi bir insanım. Ya da iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok samimi arkadaşıma dedim ki, dedim oğlum sence ben cennete gider miyim? Bana dedi ki imkanı yok dedi ya. Dedim o kadar kesin, o kadar net mi yani? Vallahi aynen böyle söyledi. Dedi oğlum imkanı yok yani. Canım kardeşim dur. Bir afyonu patlatalım. Kurban olduğum. Bir kendimize gelelim. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için elbette bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Son racıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olmasını temenni ediyoruz. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın dediklerimizden olsun. Yine relax. Öğrenci kardeşlerimiz için, öğretmenler için relax. Rahat. Askerde böyle bir komut var değil mi? Rahat. Dolayısıyla ne diyoruz? Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, bak ben de seni dinliyorum diyen bütün güzel insanlara selam olsun dostlar. Valla. Elbette kreve kahraman arkadaşlarımıza. Valla. Daha bak program başlamadan gelen mesajlarımız oluyor. Çok mutlu oluyorum. Bekleyen bir kitle var abi. Ne kadar sadıksınız. Valla söylüyorum ya. Bu arada sadık demişken hanımefendiler size bir müjde verebilirim. Çünkü sevgili dinleyenler ne kadar müjdedir bilmiyorum ama erkekler 55'inden sonra sadık oluyorlar. Dedim 55'inden sonra mı? Niye 55'inden sonra? Bak bir, aslında bütün kadınların aynı olduğunu 55'inden sonra mı idrak ediyor? 55 yaşından sonra sadık olduğuna göre diyorsun ki herhalde harç bitiyor, mecburen yapı paydos oluyor. Diyorsun ki 3, muhtemelen savaşı evdeki kazanıyor. 4, 55'inden sonra sadık olduğuna göre demek ki bazı ilaçlara diyorsun zam mı geldi? Malumunuz iktidar. Ya da diyorsun babacığım 55 yaşından sonra karısını çok sevdiğini anlıyor. Bence son söylediğim hariç hepsi var. Yani ne diyordun be? Çiçeğim birazdan mı? Birazdan yoklamam. Canım kardeşim 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Not alınız. Selam yollayınız. Birazdan bakacağız zaten kimler nerelerde. Evet abi. Olabildiğince relax valla. Üzmeyin kendinizi hep söylüyorum. Bazen düşünüyorum diyorum şu anda hayatımda olmayan insanlara bakıyorum. Diyorum harbiden zamanda ben bunun için mi üzüldüm deyip kendimden özür diliyorum valla. Siz de öyle yapın. Önceden insanları kırmadan dinliyordum. Dinlemiş gibi yapıyordum. Artık onu bile yapmıyorum abi. Komple dinlemiyorum yemin ediyorum yani. Relax abi valla. Eğlenin dostlar. Bakınız ağlamak kolay, gülmek zordur. Biz zoru başaralım. Tabii canım. O yüzden ben de buradayım işte. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım ne diyoruz? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Malum Arif Güven Showtime. Bugün de radyonuzda. Radyo.

başlıyor. Siz hepiniz bendek. Şöyle bir hatırlatalım bir kez daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, yavrum, Instagram adresimiz belli. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Twitter yeni ismiyle X, canım ciğerim. O da malumunuz @arifguven. Ya şu Instagram'a bakıyorum, hakikaten söylüyorum. Ya Instagram evin hiçbir sorunundan haberi olmayan, aklı bir karış havada en sorumsuz çocuğu gibi. Malumunuz haberlere bakmak için de Twitter'a giriyorum. Yani X'e giriyorum. Vallahi X'te evin yükünü sırtlayan çilekeş abi gibi, yemin ediyorum. Bir de bu Instagram hakikaten artık çok böyle reklam vermeye başladı babacığım. Takipçi kasacağım diye bu restoran sahipleri arkadaşlar beni fena darlıyorlar. Hakikaten tostçusundan tut pilavcısına kadar, etçisi ayrı, çiğ köftecisi ayrı. Hepsi tuhaf tuhaf hareketler yapıyor ki yılanın başı biliyorsunuz malum Nusret'ti abicim. Şimdi abi herkes şov peşinde ya. Adam ekmeğe salça sürse bile şov yapıyor ya. Şov yapıyor, hemen Instagram'a atıyor. Çünkü diyor ki insanlar salçalı ekmek değil galiba şovu seviyor, bilmiyorum yani. Ya arkadaş, bir tane bir pilavcı var, sürekli reklamı önüme düşüp duruyor. O kadar da şaşalı anlatıyor ki diyorum yani sanırsın dünyanın en özel yemeği abi. Pilav oğlum bu işte, pirinç, su, tuz, neyin şovunu yapıyorsun yani. Ama bir tık öyle olmaya başladı bu dünya. Neyse. Çiçeğim ne diyorduk? Yoklama zamanı. Bakalım. Kimler bizlerle birlikte? Kıbrıs'ta başlayalım mı? Yavru vatan Kıbrıs, selam olsun. Bak ne kadar güzel. Gir neden selam abi. Lefkoşe burada. Eyvallah kardeş. Kahramanmaraş burada. Giresun'a selam olsun. Sirifke burada. Mersin Mut. Eskişehir selam. Erzincan selam. Baba Eskiden selam. Ordu Ünye selam. Burhaniye merhaba. Samsun Bafra selam. Elbistan. Antakya Bandırma. Tokat. Yalova. Bilecik. Karaman. Yozgat selam olsun. Kurban olduğum. Buyruğun bitti mi? Bitmedi. Londra burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Nazilli selam olsun. İnegöl selam olsun. Baba nereden bir mesaj vardı? Ha? Dur bakayım bulayım onu ben. Bir dünya mesaj vardı da. Çok enteresan bir yerdendi. Çanakkale Biga burada. Canım kardeşim İzmir merkez. Selam olsun dostlar. Canım İzmir'im. Buyurun. Burası neresi? Yavrum bak bakayım bir. Mardin'miş. Kurban olduğum. Keşan'a selam olsun. Antalya selam. Ece selam. Buyurun. Abi iyi yayınlar. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Sercan'ım. Şu şeyi bulsana yavrum. Bir tane bir mesaj vardı ya. Ha buldum bak. Batı Afrika ülkesi Liberya'dan selamlar. Eskişehirli olarak Arif Güven Showtime dinliyoruz. 3 saat geriden gelsek de diyor. Eyvallah, ayak uydurmaya çalışıyoruz. İlker Akkaya. Şu anda Batı Afrika ülkesi Liberya'da bizimle birlikteymiş. Canım kardeşim selam olsun. Selam dostlar. Size selam getirmişim. Ne bu? İnegöl'den selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Serkan'ım. Peynirci Serkan. Velhasıl çiçeğim toparlanmışız. Şimdi bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Abi merhaba, iyi yayınlar. Abi keşke sabahtan akşama kadar yayın yapsaydın yavrum. Çok net bir cevabım var. Vallahi bu paraya anca bu kadar kardeşim. Sevgili dinleyenler, birazdan da böyle bir haber başlıklarına mı bakacağız abicim? Evet, birazdan bir haber başlıklarına bakalım. Bugün hangi haberleri seçmişiz? Memlekette, gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Hepsi burada olacak.

0: duysun sesini. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

güven. Şovtay. İşler sarpa sardığında malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bu da şey gibi oluyor abi, söylüyorum ama 70'li yıllarda erotik Türk filmi furyası vardı, hatırlıyor musunuz? Ve film isimleri genelde aşırı mesajlı ve kafiyeli olurdu. İşte İsmet, Ne Bu Kısmet, Şehvet Kurbanı Şevket gibi. Tabii canım. Dolayısıyla bizim slogan da biraz ona benziyor. İşler sarpa sardığında Arif Güven Showtime bu radyonuzda. Şimdi bakalım biz sevgili dinleyenler, memlekete ne oluyor ne bitiyor? Bir kere bakanlıktan sigarayla mücadelede Red Kit tattığı diye böyle bir şey var. Dedik neymiş hikaye? Bakınız, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuzda yer alan el ağız alışkanlığı sizi zorluyorsa ağzınızda kürdan bulundurabilirsiniz önerisi ağzında kuru dal parçası taşıyan Red Kit'i anımsatmış canım kardeşim. Dolayısıyla ben bakanlıktan sigarayla mücadelede Red Kit tattığı geliyor. Fakat bir şey söyleyeceğim. Şimdi Red Kit deyince benim aklıma da Daltonlar da geliyor. Dolayısıyla bence Sağlık Bakanlığı iyi bir örnek vermemiş abi. Benim aklıma Daltonlar da geliyor. Malum soygun. Delirdik yavrum, hakikaten söylüyorum. Şimdi bir maymun çiçeği durumu vardı. Bu arkadaş Aydın Aydın denilen bir şarkıcı. Kendisi Hakkari'liymiş. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Covid olduğunda Covid'le ilgili şarkı yapıyor. Babacığım bir şey oluyor, onunla ilgili şarkı yapıyor. Şimdi de Hakkari'li şarkıcı Aydın Aydın maymun çiçeği hastalığına dikkat çekmek için evet goril kostümü yapıp bildiğin abi goril kostümü giymiş

0: dediğim gibi millet iyice kendisini deliye vurdu, yemin ediyorum ya. Kadıköy'de kimliği belirlenemeyen bir kişi ben süpermenim diyerek bir kafede oturan müşterilerin masasına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı. Süpermen'e bak, yerde sürünüyor. Ben süpermenim demiş, yerde süründüğüne göre değilmiş demek ki yani. Şimdi süpermenimiz var. Goril kostümü giymiş şarkıcımız da var. Yavrum, bir de bir palyançomuz var. Nedir hikaye? Bakalım. Taksim'de selfie çektirdikleri turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı. Yok abi yok, hakikaten söylüyorum yani. Akıl sağlığı yerinde olan sevgili dinleyenler, bir sen bir de ben kaldık galiba. Taksim'de palyanço kılığı giyerek yerli ve yabancı turistlerle selfie çektirdikten sonra kendisine verilen parayı az bularak tehdit eden şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsa kabahatler kanunla muhalefet suçundan idari para cezası kesilip serbest bırakılmış. Palyançosun, insanlar seninle selfie çekiyor, sana para veriyor, sen de verdiği paraları beğenmediğin için yerli ve yabancı turistleri tehdit ediyorsun. Palyaçoya bak. Palyaço bile bizim memlekette mafya olmuş abi. Palyaço eğlendirmesi lazım abi ama bu tehdit ediyor. Belli ki abinin duyguları çok karışık hakikaten. Şimdi olup bitene bakıyorum, yemin ediyorum bak. Canım kardeşim, üzülerek söylüyorum ama üç tarafı denizlerle, iç tarafı da böyle tuhaf insanlarla çevrili bir kara parçası olmaya başladık. Sevgili dinleyenler, anlatmamız gereken, bakmamız gereken bir dünya haber var ama burada bir mola vermemiz mi icap ediyor? Evet, maalesef. Bir mola veriyoruz. Moladan sonra burada mıyız? Evet. Tıkla bakayım şuna. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Uşak da sislerin içinde kaybolsa

0: Arif kardeş, Londra'dan selamlar.
1: Arif Güven Show'da.
2: Selam Arif, Eskişehir'den minibüsçüler olarak takipteyiz, selamlar.
3: Selam Arif abi, seni Lüleburgaz'dan minibüsçüler olarak dinliyoruz.
4: Manavgat'tan dolmuşçular olarak seni dinliyoruz baba.
5: Merhaba Arif Güven, Kocaeli Gebze'den takipteyiz, Gebze Taksi.
6: Selamun aleyküm Arif, Özçelik Afriyat'tan takipteyiz.
7: Günaydın Arif abi, ben Yusuf. Şenatay'dan dinliyoruz.
8: Arif Güven, selamünaleyküm. Çanakkale Çan ilçesinden harfiyat şoförleri komple seni dinlemekteyiz. Gaz Dağlıyörük'ten herkese selam.
9: Arifciğim, Yalova'dan selamlar. Seni büyük bir zevkle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz.

0: varsanız Arif Güven sizlerle.
1: Arif Güven.
2: Alırım bir dal alkış, kurban olurum. Şimdi sevgili dinleyenler, bakalım ne oluyor ne bitiyor. Dediğimiz gibi Osmaniye'de 3000 yıllık duvar kabartmalarında çiğ köfte ve marul çıktığı iddia ediliyor. Bunu söyleyen de tarihçi. Tarihçi Cezmi Yurtsever. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kız Yusuflu köyünde bulunan son Hitit şehri olan Karatepe'de 3000 yıllık rölyef duvar kabartmalarında Hitit kralına marul yaprağıyla birlikte çiğ köfte ikramı resminin olduğunu söylüyor. Bununla alakalı konuşmuş, demiş ki ne şanlı Urfan. Ne demiş, milattan önce işte 1000'li yıllarda kurulan ve yine demiş milattan önce 68 yılında Asurlular tarafından yıkılan, buraları geçelim. Velhasıl Urfalılar hemen tepki göstermişler. Demişler ki bak şimdi, demişler olsa olsa o bici bicidir. Şanlıurfalılar 3000 yıllık rölyef duvar kabartmasındaki motifin çiğ köfte değil, olsa olsa Adana'ya özgü bici bici olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Yavrum o da bizim memleket, o da bizim memleket ya ilallah ya. Şanlıurfa'da çiğ köfte satışı yapan bir iş yerinde çalışan Ahmet İla. Ya bir tarafta tarihçi konuşuyor, bir tarafta çiğ köfte satışı yapan adam da konuya dahil mi olmuş yani? Velhasıl resimdeki yiyeceğin çiğ köfteden çok bici biciye benzediğini söylemiş. Bu tür açıklamaların çiğ köfte tarihini değiştirmeyeceğini bilirsen. Konuyu ne ciddiye almışız yemin ediyorum ya. Osmaniye'de kendisine başka bir şey bulması gerektiğini söylemiş. Demişler ki o çiğ köfte zaten bizim, Osmaniye gitsin kendisine başka bir şey bulsun. Dedim tey, Güneydoğu'da kartlar yeniden dağıtıldı. Diyorlar ki şimdi bu çiğ köfte mi bici bici mi? Ben de merakla sonucu bekliyorum çünkü sevgili dinleyenler, dünya tarihini kökten değiştirecek olan bu haber. Oğlum tamam, çiğ köfte sizin, belki de buradaki babacığım mercimek köftesidir, Allah Allah. Neyse, Allah başka dert vermesin, ne diyeyim yani. Çiçen ne oluyor da bitiyor? Bak ya, hakikaten İstanbul Laleli'de iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu başka bir şahsın parasını çaldı. Olay ise farklı bir yabancı uyruklu şahıs çözmeye çalıştı. Şimdi bu arkadaşlarla alakalı bak başka bir haber var. Niye bu kadar rahatlar? Bakın İstanbul'da akıl almaz anlar. Komşusunu bıçakladı, arabasını patlattı. Nedir ya? Arabayı patlatmak ne ya? Kurban olayım yani. İstanbul Yakuplu'da yabancı uyruklu bir şahıs park tartışması yaşadığı komşusunu önce dört yerinden bıçakladı, ardından da arabasını yakmış, kurban oldu. Oy oy. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis cinnet geçiren şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Cinnet geçirdiği iddia edilen şahsın korkunç görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ben bak, sorun şu aslında kafamda yani... Yabancı bir ülkede bu cesareti nereden buluyorlar? Bu rahatlık biraz böyle bir sevgili dinler. Can sıkıcı değil mi ya? Yabancı bir ülkedesin. O ülkenin vatandaşını dört yerinden bıçaklıyorsun. Aynı zamanda arabasını da yakıyorsun. Oy kurban olduğum oy. Var bir dünya haberimiz var. Ayrılmayın, sebep belli canım kardeşim. Saate bakıyorum, zamanımız da var.
3: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
4: Arif abi merhaba. Ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Güven diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
1: Arif Güven Show'da.

0: anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
1: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
5: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
6: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
7: Arif Güven Showtime.

0: Bayanlar, baylar, Arif Güven Showtime kaldığı yerden devam ediyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım. Şöyle bir Nevşehir'e gidiyoruz canım kardeşim. Çünkü Nevşehir Göreme'de turistlerin bir kafede unuttuğu ve içerisinde yaklaşık 600 bin TL para olan çantayı bu sefer de başka bir iki turist çalmış. Yani Nevşehir'de Göreme'de turistlerin çantasını turistler çalmış. Oh ne güzel, ilk defa bu olayda bizim alakamız yok abiciğim. Vallahi. Buyurun, bu kez de şiddet mağduru bir erkek. Kafasında şişe kırıp yüzünü tırmalayan eşinden boşanmak için mahkemeye başvuran Hasan Y. Koruma da talep etmiş kendisine. Mahkeme uzaklaştırma verdi ama eşi evi terk etmeyince devreye polis girdi. Ne oluyor, ne bitiyor bakalım. Derler ki toplumun kanayan yarası olan ve yasalar, şiddet karşıtı kampanyalar, işte panik butonu, uzaklaştırma kararları, polis koruması gibi önlemlerle engellenmeye çalışan aile içi şiddetin hedefi bu kez alışılmışın dışında aksine bir erkek oldu. Şimdi habere göre derler ki eşini kanserden kaybeden iki çocuk babası Hasan Y. ikinci evliliğinde aile içi şiddete uğradı. Y çiftini karakollara ve mahkemelere götüren olay, Hasan Y'nin kansere yenik düşerek yaşamını yitiren eşinin ardından kendisi gibi dul olan bir çocuk annesi Filiz Y ile tanışmasıyla başladı. Çift geçen yıl evlenmişler, iyi. Ve derler ki ara başlık şu, abi ilk günden şiddet görmeye başlamış abi. Babacım ne yaptın ya, ilk günden şiddet abi. Mahkeme tutanaklarında yansıyan iddiaya göre Hasan Y. evliliğinin ilk gününden itibaren eşinden şiddet görmeye başladı. Erkeğe şiddete hayır tabii canım. Filiz Y'nin sözlü şiddetleri bir süre sonra fiziki şiddete dönüşmüş. Ablaya bak. Evliliğin 6. ayında çift şiddetli bir tartışma yaşadı. Filiz Y'ye hakaretler savurduğu eşinin üzerine yürüyerek elindeki yağ şişesini adamın kafasında patlatmış ya. Hasan Y. başına aldığı şişe darbesinin şoku ve acısını yaşarken eşi bu sefer de yenge abinin yüzünü tırmalamış. Tövbe estağfurullah, düşman başına. Hasan Y. bunun üzerine aile içi şiddete maruz kaldığını belirterek eşinden boşanmak üzere mahkemeye de başvuruda bulunuyor. Avukat Arzu Demir müvekkili Hasan Y.'nin maruz kaldığı şiddet olayını geçelim ya. Of, hakikaten söylüyorum şimdi. Yavrum bu erkeğe şiddet durumuna bir dur diyecek yok mu diyeceğim şimdi. Malum erkeğe şiddet nasıl oluyor? Vır vır vır vır vır vır vır vır dur dur dur dur dur dur. Şeklinde de gelişebiliyor abi. İlla hani fiziksel bir psikolojik baskı değil. Tabii canım. Beyler kadınların canını yakmayın vallahi söylüyorum ya. Benim tezim budur. Bak bir kadının canını yakmak bankadan kredi çekmeye benzer. Yıllarca yemin ediyorum ödersin yıllarca. Zaten bu evlilik müessesi de bir tık kılın biliyorsunuz. Ya kurban olduğum şöyle bir şey oluyor. Evlenen kişilerin sanki onları zorla evlendirmişler gibi sürekli böyle yakınması beni deli ediyor. Vallahi söylüyorum ya. İşte biz ettik siz etmeyin. Ya yavrum düğünde oynarken fazla hareketten dünyanın yörüngesini değiştirecektin neredeyse. Kim altın takıyor diye dikizlerken yeni gezegenler keşfedecektin neredeyse. Ne oldu? Demek ki evlilik insanı değiştiriyormuş galiba ya. Vallahi. Değiştiriyor mu gençlik evlilik insanı? Bence değiştirir abi. Bunu kabullenmek lazım. Vallahi buradan bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Flört aşamasında yonttuğunuzu zannettiğiniz adam evlendiği andan itibaren eski haline döner abi. Dolayısıyla da şu flört dönemini uzun tutmak lazım. Böyle bir 50 sene işe yarayabilir abi. Bir 50 sene flört edin abi. Oy oy. Ne oluyor, ne bitiyor? Memlekette olup bitenleri mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Yavrum şey mi birazdan? Günün konusunu da verecek miyiz? Aa evet ya, birazdan günün konusu yine çok keyifli olacak abi. Ayrılmayın.
1: Kırklar elinden bildiriyorum Arif abi. Mümkünse trafikte kırmızı ışık sarıya döndüğü an kornalara abanmayalım.
2: Selam Arif Güven. Ben Pendik'ten Murat. Benim sosyal mesajım trafikle alakalı. Yolda giderken önümüzdeki araçların birden durması, sağa sola sinyal vermeden durması, bundan şikayetçiyim. Teşekkür ederim.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Arif'im. Ben kamyon şoförüyüm. Trabzon'dan arıyorum. Adım Kaburan'dan Hüseyin. Bütün şoför arkadaşlarımızı lütfen saygıya davet ediyorum. Seni ilk kez dinliyor. Seni seviyorum.
4: Sevgili Arif, şu ana yolda sol şeritten 20 kilometre hızla gidenlere bir bağır şuradan Allah rızası için ya.

0: İstanbul 3. Havalimanı'nda Mehmet Ali Doğan, lütfen trafikte kuralları ihlal etmemeye, yayalara yol vermeye ve radyoda Arif Güven'i dinlemeye önem gösterin.
1: Evet, o ses Arif Güven'dir. Nerede olursan ol duyarsın, eğlenceye sonuna kadar doyarsın.
2: Ben Lüleburgaz'dan Emine Avul. Seni Perde Atölyesi'nden dinliyoruz. Seni çok seviyoruz Arif Güven.
3: Dinle vatandaş, en iyi program budur. Dünyanın meşhurları bu programda şöhret oldular. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Babuer, kaleci Muyer, sonunda golü de yer. Popstar Tarkan, bizim Ceylan, Arif, nedir bu tarif?

0: buradayız burada. Sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Oy oy, ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun rahatız da. Polis kaçak muayenehaneyi bastı. Onlar bu arada, düşünsene babacığım, kaçak bir muayenehane var. Sen burayı işletiyorsun. Ve polis bunun farkına varıyor, baskın yapıyor. Bu arada ne yapıyor olabilirsiniz, söylüyorum. Bakalım habere. Pişkinliğin böylesi görülmedi. Evlerini kaçak muayenehaneye ve ecza dolabına, deposuna özür dilerim, çeviren ve çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atan Suriyeli 3 kişi polisin aramasını Türk kahvesi yapıp içerek izledi. Canım memleketimin polisleri, görev yapıyorlar. Çünkü kaçak bir muayenehane var. Ecza deposu var. Onlar çalışırken bu üç Suriyeli de Türk kahvesi içmişler yani. Oy oy. Kurye organize. Bu ne? Soyulan da soyguncuymuş. Bakalım. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunun 264 bin avrosunun taşıyan motorlu iki kurye Şişhane'de motosikleti iki kişi tarafından soyulmuş. Sözüm ona böyle. Ama polis işin böyle olmadığının farkına varıyor. Neymiş bakalım? Iraklı kurye A.S. 26 yaşında ve Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A. bu da 23 yaşında. Biri kasklı, diğeri maskeli iki kişinin motorlarını devirdiklerini ve silah tehdidiyle para çantasını aldıklarını söylüyor. Fakat şimdi ekipler bakıyorlar, kamera görüntülerini izliyorlar. Soyguna karışan kişilerin aslında Fatih'te bir araya geldiğini de belirliyorlar. Kuryelerden AJA'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğu da tespit ediliyor. Soyguncularla kuryelerin dahi daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıklarını, daha sonra hepsinin işten ayrıldığını ve soygun yapmayı planladıkları da öne görülüyor. Bak kimler gözaltına almış? Babacım AJA. Velhasıl isimleri saymışlar. Birisi ispiyonlamış. Demek ki parayı kendi aralarında eşit bir şekilde bölüşemeyince biri demiş ki kardeş biz böyle bir şey yaptık. Yani haber şudur sevgili dinleyenler. Giriş, gelişme ve satış. Satmış işte arkadaşlar yavrum ya. Şimdi canım kardeşim vallahi daralıyorum, billahi daralıyorum. Dolayısıyla da daraldığımız zaman günün konusunu elbette veriyoruz. Bu hafta mesela işlediğimiz konulardan birisiydi. Çok fazla hakikaten söylüyorum. Böyle bir mesaj geldi. Çok böyle eski günlere gittik. Keyifliydi, güzeldi. Bilenler mutlaka biliyorlar. 90'ları güzel kılan sebep neydi sizce diye sormuştuk. İnanılmaz buram buram nostalji geldi. Dedim ki biz bu nostaljiye kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü anlatırken şey demiştim. Baba bizim hani dönemimizde 90'larda çocuk olmak bile çok keyifliydi, çok güzeldi. Ne bileyim işte bayram öncesinde alınan kıyafetleri. Adetten miydi neydi bilmiyoruz, çok mutlu olurduk. Yatağımızın başucuna koyardık. Sabah kalkardık hemen giyinirdik yeni kıyafetlerimizi. Mutlu oluyorduk ya velhasıl. Bak buram buram nostalji olacak. Sevgili dinleyenler şimdi soru geliyor. Yavrum hepimiz çocuktuk ve çocukken aldığınızda, anneniz babanız size aldığında çok sevinmiştim dediğiniz ne var abi? Bak neler gelecek neler, yemin ediyorum. Evet. Çocukken aldığınızda en çok sevindiğiniz şey neydi? Anneniz almıştır, babanız almıştır. Abi hiç unutmuyorum bana şunu almışlardı. Nasıl mutlu olmuştum dediğiniz. Allah rahmet eylesin. Benim baba da böyle bir haftalığına mı gitti Yunanistan'da falan, böyle bir iş gereği orada takılmıştı. Dönüşte bize hiç unutmuyorum abi, kocaman böyle bir tır. Tırın üstüne çıkabilecek şekilde arabaları vardı böyle. Ne mutlu olmuştuk ya, yemin ediyorum kardeşimle birlikte. Dolayısıyla unutulmuyor işte bazı şeyler. Evet abi çocukken bana da bunu almışlardı, acayip sevinmiştim dediğiniz ne var abi? Bak neler gelecek neler, yemin ediyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bak ben konuyu verdiğim andan itibaren herkes şu anda bir eskiye gitti, yemin ediyorum. Herkes böyle bir eskiye, maziye gitti, çocukluğuna gitti. Ben bana neyi almışlardı da çok mutlu olmuştum. Değil mi? Dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız. Kurban olduğum. Birazdan mı? Birazdan buradayız abi. Ayrılmayın.
1: Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git annene babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun, renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana. Saygılar, Gebze'de.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurban olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
1: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
2: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
3: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
4: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
6: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
7: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
8: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
9: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
4: Arif Güven

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven
0: Arif Güven Arif Güven yayında.

sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Dolayısıyla bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Çocukluğumuza geri dönelim istedim. Babacım, bunu bana almışlardı. Acayip mutlu olmuştum abi dediğiniz ne var? Buram buram nostalji. Bakam. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Arif Güven, bana da çocukken şunu almışlardı. Acayip mutlu olmuştum. Hala unutamıyorum dediğiniz ne var? Günün konusu bu. Bayramdan iki gün önce alıp bayram gününden önce giymesi yasak olan, gerçekten de yatağın başucunda gözüm gibi baktığım kırmızı rugan ayakkabılarım diyor. Benim için çok mutlu olmuştum abi. Eyvallah. Ne kadar güzel bak. Trenim vardı, geçmeli rayları, kocaman pilleri, kırmızı vagonları vesaire olan, özenle bir önceki seferden topladığım kutusundan çıkartıp salonun ortasına kurup saatlerce ortasında oturup diyor, mutlu bir şekilde seyrederdim abi. Hatırlıyorum ben onu, işte ağaçları oluyordu, işaret levhaları oluyordu, her seferinde farklı bir şekilde kurulum yapıyordum değil mi? Ne kadar güzel. Bak demiş ki, sonra hayatta en nefret ettiğim kişi olan erkek kardeşim onu parçalamıştı abi. Hikaye kötü bitmiş. Selam, iyi yayınlar. Buram buram nostalji abi. Eyvallah kardeşim benim. Bir gün eski bir aile dostumuzun misafirliğine gitmiştik diyor. Küçük olduğum için biraz sıkıldım herhalde. Ev sahibi amca içeriden perde perde delikleri olan, dışı parlak krom gibi bir şey getirip bana uzattı. Adı mızıkaymış. Evet ya, bir ara her evde mızıka vardı abi. Çocukluğumuzda valla. Vardı, çalmasını bilen de hiç yoktu abicim. Yani... Üflediğimde ilginç sesler çıkartırmışım. Üniversitedeki oğlunmuş. Ben merakla mızıkayı çalamamaya başlamıştım. Bütün sıkıntım dağıldı. Nasıl bir keyif aldım? Anlatamam abi diyor. Eyvallah kardeşim benim. Bakam. Bisiklet ve Atari abi. Ama diyor ikisini de çalışıp kendim almıştım. Vay be. Helal kardeşim. Bakalım ne olmuş ne bitmiş. Abi ben 9 çocuklu ailenin 8 çocuğuyum. 8. çocuğuyum. Babam çiftçi, yani fakiriz. Okulda mont yardımı yapıldı. Onu 3 yıl giymiştim. Her tarafı yırtılmıştı. Zaten kaliteli bir üründe değildi. Sonra diyor abim bana kendi montunu vermişti. Abimin eski montu olması bile sevincimi gölgeleyemedi. Dünyalar benim olmuştu. Ne güzel ya. Buyurun. Selam Arif Efendi. Çocukluğumda babamın bana aldığı bir masal kitabı o kadar çok sevmiştim ki diyor. Yıllar içinde okuyup ezberledim. Çok faydası oldu bana. Beleşçi olmanın 10 altın kuralı diye bir kitap. Çok ekmeğini yedim. Ve bu masalın diyor hala da yiyorum. Allah razı olsun. Babam altın bileziğimi çok erken takmış. Ben Almanya'dan Laz Mehmet gecikmeli de olsa al beni yoklamaya. Mucuk mucuk olacaksın yakında. Evet, adam direkt niyetini söyleyip direkt beni öpmeye geliyor yani. Abim kazasız belasız. Vallahi çocukluğunda değil de askerdeyken bizim peder ziyarete geldiği zaman bir çanta dolusu kaset çalar ve aynı zamanda Walkman getirmiş. 3 paket kırmızı sigara getirmiş. Çok mutlu olmuştum. Tabii ki diyor bazıları kaçak olarak soktuk. Alay fotoğrafçısı olunca öyle oluyor. Eyvallah Sinan'ım. Tabii ki kırmızı Bisan bisiklet babam almıştı. Nasıl mutlu olmuştum. Vay be. Selam Arif, iyi yayınlar. Rahmetli annem ve babam müzik seti almışlardı. Çok mutlu olmuştuk kardeşim de o zamanlar diyor. Çok büyük bir şeydi. Evet ya, hakikaten keyifliydi. Bu arada canım ciğerim, Bünyamin miyim? Valla mesajını yeni gördüm kardeşim. Abi merhabalar, iyi yayınlar. Ben Bünyamin, İzmir'den sessiz dinleyicinim. Bu kira muhabbeti vardı ya, onunla alakalı yollamış. Ben de kiracıyım. Aynı zamanda o depozito ediyor. Dolar olarak almak isteyen profesöre çok selam iletiyorum. Eyvallah kardeşim benim. Hoş geldin. Buyurun. İlkokul 4. sınıfın yaz tatilinde bana tatil kitabı alındığında dünyalar benim olmuştu. Şimdi hatırladım da ne kadar saf bir mutlulukmuş. Şimdiki çocuklar değil kitap diyor. Laptop bile mutlu etmiyor çocukları. Doğru söylüyorsun. Çiğdem'im yollamış. Kurban olurum. Bu ne bakayım? Adem'im yolluyor. Kurban olurum. Çocukluk zamanı kurmalı tenekeden yapılmış motosiklet almışlardı. O zaman çok sevinmiştim. Ama maalesef Adana'dan gelen yeğenim benden aldığı geri almadım diyor. Çünkü çok ağlıyordu. Hep öyle derlerdi ya. Kardeş de oynasın. Vay be. Buyurun.
Valla bura bura nostalji, hakikaten keyifli. Çocukluğumun en güzel hediyesiydi benim için. Doğum günümde babam kırmızı üstünde fiyonku olan rugan bilekten bağlamalı bir ayakkabı almıştı. Giymeye kıyamamıştım. Eşirim Hollanda. Evet sevgili dinleyenler. Dolayısıyla soruyoruz. Abi bana da küçükken bunu almışlardı. Acayip mutlu olmuştum dediğiniz neyi hatırlıyorsanız çiçeğim yazınız yollayınız.

0: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Senden önce arabesk dinlerdim. Seni tanıdıktan sonra abi pop müziği dinlemeye başladım. Kim demiş kamyoncular pop dinlemez diye. Dinlemeyenler Arif Güven'i tanımıyor demek ki. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam. İstanbul'dan selam. Ben Ethem Narmanoğlu. İstanbul Tuzla'da çalışıyorum. Kamyon şoförüyüm. Seni dinlemediğim zaman işim gücüm rast gitmiyor. Allah tuttuğunu altın etsin abi. Her şey gönlünce olsun. Gönlü güzel insan.
1: Taraftarız biz. Çekeriz cefa.

Buram buram nostalji. Sevgili dinleyenler, günün konusunu radyoların yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara bir kez hatırlatalım. Yavrum, o zaman çok mutlu oluyorduk. Çocukken bize abi şunu almışlardı, nasıl mutlu olmuştuk ya dediğiniz, unutamadığınız ne var? Günün konusu bu. Abi biz küçükken Michael Jackson ceketi çok meşhurdu. Hatırlarsın belki sen de diyor. Deri önünden kayışı var. Evet, tokalı bir ceket ki fotoğrafını da yollamış zaten, sonra internetten bulmuş. Teyzem Almanya'dan yazın tatile geldiğinde bana o deri ceketten getirmişti. Takdir edersin ki deri ceketi yazın giymek çok da diyor. Hani müsait değil, evet doğru. Bak ne yapmış biliyor musun? Diyor ki Allah'ın Ağustos sıcağında güneşin en tepede olduğu saatte bile bir hafta o ceketi dışarıda üzerimden çıkartmadım. Annem sonunda su kaybından öleceğimi anladı ki ceketi saklamış. Montu gördüğüm, giydiğim zaman çok mutlu olmuştum. 30 sene geçmesine rağmen unutamıyorum. Aha da bu ceketi fotoğrafı yollamış. Hatırlıyorum ben de bunu. Michael Jackson ceketi. Vay be. Bu ne bakalım? Babamın yurt dışından getirdiği, kendi etrafında dönerek müzik çalan gelinlikli bir bebek. Erkek kardeşim kırdığında ortalığı birbirine katmıştım abi. Vay be. Bana da babam Luna Park'a bilet getirmişti. Acayip mutlu olmuştum abi. Luna Park bileti. Vay. Eksenlerin sonu, bir yolculuk sırasında yine babamın kendince kafalamaya çalışırken diyor. Babamın demiş ki aç bakalım torpidoyu diyerek özenle hediye paketi yaptı ve içinden çıkan ilk Tetris'im abi. Bisikletimden bile kat kat daha fazla sevinmiştim o Tetris'e. Evet, bir ara meşhurdu ya.

bak diyor ki kara kuru bir Atari'ydi abi. Aldığım dükkan eve uzaktı. Dükkandan eve gidişe kadar dünyanın en uzun yolunu yürüdük belki de. Öylesine bir heyecandı. İkinci sırada bisiklet vardı abi. Eyvallah kardeşim benim. Benim de çocukluğum tuhaftı abi. Bir kız çocuğu olarak bir sürü Lego, Atari'm ve Game Boy'um vardı. Evet bak, uzaktan kumandalı arabalar. Parkede hareket eden uzaktan kumandalı kırmızı bir araba almıştı babam. Annem haftada bir saat 20 dakika oynamama izin veriyordu. Sebep? Çünkü pilleri bitiyor abi. Ne güzel ya. Babamın dükkanının yanında oyuncakçı vardı. Akşam dükkana bizi de alıp uğradığında oyuncakçı kapalı olduğu için vitrine rahat rahat bakardım. Şimdiki çocukların 3 harfli marketlerden rahatlıkla aldığı şeyler bizim için hayaldi abi. Yine böyle bir zaman pembe renkli oyuncak telsiz gördüm. Çok beğendim babama. Hayır, pahalı dedi. Üzüldüm. Akşamları hep o vitrindeki oyuncağa bakıyordum. Bir gün görmedim. Çok üzüldüm. Biri aldı herhalde dedim. Sonra babam evde sürpriz yapmıştı. Nasıl mutlu olmuştum unutamam. Yemin ediyorum bak, okurken tüylerim diken diken oldu. Yemin ediyorum ya. Ne güzel bir hikayemiş.

0: Acayip mutlu olmuştum dediğiniz ne varsa canım kardeşim. Işıklı spor ayakkabılar abi. Bir de diyor Ayşegül sırada burada serisi vardı. Onu bilmiyorum da Cinali serisi vardı onu biliyorum tabii de. Çok sevdiğim mavi gelinlikli bebeği bir sabah uyandığında yatağın başında görmek. Annem faturaları yatırmaya gittiğinde almış gelmiş sürpriz yapmış. Hala da saklarım abi. Ne güzelmiş ya. Benim de hiç unutamadığım babamın bana aldığı yo-yo. Yo-yo'yu hatırlıyor musunuz gençlik? Ben biliyorum. Hani önceleri sadeydi sonra ışıklı olanlar çıktı valla. Yuvarlak bir şey, ipini böyle parmağına geçiriyorsun, aşağı doğru salıyorsun, tekrar yukarı geliyor, aşağı doğru salıyorsun, tekrar yukarı geliyor. Yo yo, ne güzel bir şeydi ya valla. Canım kardeşim, valla bir dünya mesajımız var sevgili dinleyenler, ayrılmayınız. Sebep, çünkü hala buradayız.
1: Darıca'dan Sadık ben abi, senin yüzünden eve gidemiyorum, arabada oturuyorum.
2: Abi ben Ortaca'dan Engin. Seni çok severim.

0: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
1: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya, biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
2: Arif Güven Showtime.
3: Merhabalar Arif Güven.

0: Alos Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
1: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14.

Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
5: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
6: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
7: Arif Güven.
8: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
9: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
10: Benimle Gölde Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
7: Arif Güven Show'da.

Sevgili dinleyenler, valla WhatsApp'ta bir sıkıntı mı oldu? Çiçeğim dönüyor, dönüyor, açılmıyor derken abi dur sayfayı yenileyin dedi. İnternetle alakalı bir sıkıntımız yoktur inşallah çiçeğim. Bir

0: Neyse, düzeldiğinde bakarız. Şu anda WhatsApp'la ilgili bir sıkıntı mı yaşıyorum çiçeğim? Galiba. Peki. Gelirse elbette mesajlarınıza bakarız. Biz bu arada bir tık böyle bir haberlere bakalım çiçeğim. Ne oluyor, ne bitiyor? Buyurunuz. İntiharı taş atarak engellemeye çalıştılar. Adana, kurban olduğum. Hep söylüyorum, Adana olmasa vallahi söylüyorum. Haber bültenlerimiz herhalde 3 dakika olacak yani. Adana'da eşi terk ettiği için inşaat halindeki 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan bir çocuk babası, ki 26 yaşındaymış daha ya, 26 yaşındaki İlhan Doğru Oluk'u alt kattaki inşaat işçileri taş atarak vazgeçirtmeye çalıştı. İntihardan taş atarak intihar edecek olanı vazgeçirtmek. 5-6 taş atan işçiler polisin uyarısıyla bu girişimlere son verdiler. Yavrum, şimdi binanın tepesine çıkmış intihar etmeye niyetli olan vatandaşı hakikaten taş atarak mı durdurmaya çalıştık? Böyle saçma bir şey de hiç duymadım. Yani amaç ne? Vazgeçtirmek mi? Yoksa lan atlamaz bu deyip adamı düşürmeye mi çalışmak hakikaten yani? Habere bak. Gören de ağaçtan kedi düşürmeye çalışıyorlar falan zannedecek yani. Allah hiç kimseyi o noktaya getirmesin elbette çiçeğim. Bu ne? Bakalım şuna da ondan sonra. Sayfamızın durumu ne bu arada? Bak bakayım bir. Çok ilginç ya. Valla şu anda açılmıyor. Açıldığı zaman elbette mesajlarınıza bakacağız. Bir tık daha haberler o zaman. Ne oluyor, ne bitiyor canım ciğerim? Bıçak çekti, meydan dayağı yedi. Valla iyi olmuş kardeşim benim. Diyoruz ya, artık gitgide deliye vurmaya başladık bile yani. Samsun'da bir kişi bıçak çekerek para ve sigara gasp etmek isteyen şahsı mahalle sakinleri tarafından adeta meydan dayağı atılıp polise teslim edilmiş. Elleriniz kollarınız dert görmesin inşallah valla. Şu anda hala açılmadı. Bak diyor ki, saçma değil, çivi çiviyi söker. Herhalde böyle bir mantık var. Mola mı verelim? Peki o zaman biz bir mola verelim. Bu arada yine böyle bir F5 yapalım bakalım. Sayfamız düzelecek mi? Düzelirse günün konusunu bariz biliyorsunuz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın canım ciğerim. Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Arif Güven. Ben Gebze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
2: Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de.
3: Çoraplar Mercedes'e, kızlar Arif'i dinlesenize.
4: Adamlıkta son nokta. Arif Güven burada. Saygılar Arif abi.
5: Sımsıcak bir dost ararsan yanında,

0: Beyler elbette radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Gerekçe Arif Güven Showtime radyonuzda. Sayfa düzeldi, sıkıntı gitti. Canım kardeşim artık WhatsApp'tan mesajlarınız geliyor. Bakayım. Genç kızdığımda çok istediğim şey diyor bisikletti. Bizim Zonguldak çok fazla yokuşlu olduğu için annemle babam korktuğu için almadılar ama diyor babam çok istediğim ikinci şeyi çift kaset çalar müzik seti alıp bisikleti unutturmuştu. Vay ne güzelmiş ya. Evet. Günün konusu bu. Baba çocukken bana şunu almışlardı. Acayip mutlu olmuştum dediğiniz neyi hatırlıyorsunuz? Bisiklet getirmişti rahmetli. Tam da diyor yılbaşı gecesi. Sabah uyandığımda görüp delirmiştim sevinçten. Benzer bir mutluluğu bir daha yaşamadım abi. Ne kadar güzel ya valla. Buyurun. Genelde bisiklete çok sevinmişiz. Haklı olarak. Abi ilkokul 3. sınıfta alınan bal rengi Pinokyo bisiklet vardı. Bak Pinokyo vardı. BMX vardı. Valla. Vay be. Şımarık bir velet gibi olacak ama diyor. Uzaktan kumandalı bir tekne almıştı babam bana. Acayip mutlu olmuştum. Güzel. Simli pembe ayakkabı almışlardı. Acayip mutlu olmuştum. Atari evet geliyor. Bizim dönemimizin malum. Bak diyor ki Atari tabii ki de abi. Adaptörü prizde unutursak diyor. Patlardı içten ve çalışmazdı. Evet. Bilgisayar abi. Eve ilk bilgisayar geldiğinde mutluluktan delirecek gibi olmuştum. Ailemin yurt dışından getirdiği ışıklı ayakkabılar abi. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Buram buramda nostalji canım kardeşim. Baba bana bunu almışlardı. Çok mutlu olmuştum dediğiniz ne var? Pembe altı kokulu ayakkabı almıştı babam. O günü çok net hatırlıyorum. Altı kokulu mu? Pembe altı kokulu ayakkabı. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ağlayan bebek, gülen bebek almıştı. Sarı saçları vardı, mavi gözlüydü. Pembe dantelli elbisesi, şirin mi şirin hala aklımda. Acayip mutlu olmuştum. Bak diyor ki baban ya da anne ne aldığında çok mutlu olmuştun diyor ki her ay maaş alınca babamın aldığı karışık çerez abi. Asla o lezzeti bir daha hiçbir çerezde bulamadım. Bak bilgisayar abi yemin ediyorum heyecandan öğle yemeği bile yememiştim. Tabii ki de Atari gelmiş yine. Vay be ne günlerdi baba. Çocukluğumuzda bize alınan ne kadar mutlu olmuştuk o gün dediğimiz ne var? Açık ara bisiklet abi bisiklet. Topuklu terlik ve gelinlik. İkisi de evet ya böyle Barbie bebekler vardı doğru söylüyorsun. Toparlıyorum canım kardeşim. Babam bana Walkman almıştı abi hiç unutmuyorum. Acayip mutlu olmuştum. Michael Jackson kaseti almıştım. Eyvallah. Futbol topu gelmiş bak. Bir bayramda almış olduğu kıyafetlerimi yatıp kalkıp diyor giyip tekrardan çıkartırdık abi. Sabaha kadar uyumamıştım. Bayram sabahı evet. Bak akvaryum almış. Çok istiyordum abi. Babam aldığında acayip mutlu olmuştum. 7 yaşındayken bisiklet, 11 yaşındayken PlayStation. Acayip mutlu olmuştum abi. Eyvallah. Bak okul ayakkabıları abi. Yeni bir ayakkabım olduğunda ertesi gün onu giyip gitme heyecanıyla uyanıyordum. Yapıyorduk onu hepimiz ya. Teşekkürler gençlik. Transformers oyuncağı almıştı abi. Bayılmıştım. Yumoş ayısı almışlardı. Güzel. Işıklı saat almışlardı. Şimdi markasını da vermiş de söyleyemiyorum. O zamanlar o saat çok meşhurdu zaten. Bak diyor ki annemin sokağın başından bisikleti getirdiği günü hiç unutmuyorum abi. Bu benim mi deyip heyecandan ölecektim neredeyse. Bu genelde bütün çocukların galiba en sevdiği şeydi. Çünkü 2-3 sefer geldi bu. Fiyonklu kırmızı rugan ayakkabı. Mutluluktan delirmiştim. Bak krampon abi bilen bilir çok fena havası vardı. Total 90 krampon. Nasıl bir şey işte bilmiyorum ben artık. Bak demiş ki abi yayınlar eyvallah kardeşim. Babamın elinde PES 1 ile merdivenlerden yukarıya doğru çıkışını hiç unutmuyorum. PlayStation 1. Paten abi paten. Aldırmak için o kadar süre dil dökmüştüm ki en sonunda aldılar abi. Eyvallah kardeşim benim. İlkokul 1. sınıfta karnımı aldıktan sonra babamın Sega almaya götürmesi o kadar sevinmiştim ki. Almaya giderken diyor. Ve seçerken döderken. Ne güzel. Yetsin mi? Vallahi mesajlarınız var ama sevgili dinleyenler artık bir yerde bitirmem lazım. Babamın tarafından bir karne hediyesi olarak muhabbet kuşu hediye edilmişti abi. Bütün gece uyumadım diyor. Onları izledim. Vay be. Şimdi sevgili dinleyenler vallahi bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Babacığım bir F5 yapacağız. Gidişatı biliyorsunuz. Yazıyor gelecek. Hemen sonrasında helal olsun. Vay be baba insanlık ölmemiş haberi. Sonrasında biliyorsunuz ki İstiklal Marşı kapanış yani. Ayrılmayın, geliyorum. Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınları.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
1: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
2: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diye adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
5: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
6: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
7: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor. Emeğine sağlık, ağzına sağlık.
8: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
9: Arif Güven Show Time.

0: buradayız. Sevgili dinleyenler, teşekkürler. Günün konusunu artık kapattık. Şimdi yazıyor, bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Fıkra gibi soygun girişimi. Sivas'ın Kangal ilçesinde fıkralara konu olacak bir soygun girişimi gerçekleşmiş. Edinilen bilgiye göre olay, canım kardeşim, geçtiğimiz gece ilçe merkezindeki bir caddenin ismini vermişler. Geçelim, hikayeyi özetleyelim. Olay şuymuş: kuyumcuyu soymak için gece operasyon başlatıyorlar. Ve bildiğin arka taraftan duvarı deliyorlar. Delikten içeriye giriyorlar. Yavrum, bir bakıyorlar ki kuyumcu değil, yan dükkandaki berbere girmişler. Aynen öyle vallahi. Uzatmadan söylemiş olalım. Bakayım bu ne? Yer, bakın. Bu insanların niye bu kadar rahat salındığı ile alakalı hep böyle dile getiriyoruz. Canım kardeşim, dün de vardı okuduğumuz haberlerden bir tanesinde. Dedim ya, bu arkadaşın bu kadar suç kaydı var. Yani bu arkadaş niye dışarıda, diyorduk. Aa bak, yer Manisa Saruhanlı. 1984 yılında ilk eşini öldüren bir arkadaşın hikayesi bu. Arkadaşın diyorum da bir şahsın hikayesi, öyle söyleyeyim. 2003'te ikinci eşini de öldürmüş bu. Ve bu arkadaşı biz Covid zamanında demişiz ki şartlı tahliye edelim. Sonra bu arkadaş tahliye olduktan sonra imam nikahıyla üçüncü bir evlilik yapıyor. Adam üçüncü eşini de öldürmüş abi. Şaka gibi ya. Vallahi. Oğlum, bu adamla eşli batak bile oynanmaz, seni bile öldürüyor. Ülkede hep söylüyorum, canım kardeşim, öfke pandemi haline geldi. Bakalım ne oluyor? İzmir Gazi Emir'de gemi adamı belgesi almak için göz muayenesine giden bir kişi muayenenin ardından göz sağlığının yeterli olmadığını öğrendiği için doktor ve yakınlarına saldırmış. Ülkede işini doğru düzgün yapmak hakikaten zor yani. Bu ne bakayım? Söylemek lazım. Biz bu haberi dün işlememiştik. Fakat şimdi Sivas'ta canım kardeşim böyle bir temizlik işçisi, temizlik görevlisi, öyle söyleyelim. İşte Atatürk'ümüzün heykeli var böyle. Fakat adamcağız merdiven dayıyor. Merdiven dayayarak da şimdi Atatürk'ün işte kafa kısmını silmeye çalışıyor ama boyu da yetmiyor. Dolayısıyla elindeki bezi böyle Atatürk'ün kafasına vurdurarak böyle o en tepeyi temizlemeye çalışıyor. Bu görüntüyü sosyal medyada gezenler mutlaka görmüşlerdir. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Sivas'ta tepki toplayan görüntülerin ardından Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü işte bu arkadaşı görevine son vermiş. Ya yani Atatürk'e bariz hakaret edenlere dokunulmazken boyu yetmediği için bu şekilde çalışan temizlik işçisinin müdürünün görevden almış. Ya bu ülkede hiçbir şeyin ortası yok mu arkadaş? Hakikaten anlamıyorum yani. Anlamıyorum çiçeğim, anlamıyorum. Aa bak, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki hastanın yakınları zorla acil servise girmeye çalıştı. Kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını 6 güvenlik görevlisini darp etmiş. Bak, buna şöyle bir şey yapacaksın. Hastayı vereceksin kucağına, lap diye kapıları kilitleyeceksin abi. Diyeceksin tamam, al hastanı git abicim. Bundan sonra hiçbir hastaneye gelme artık. Bu hastayı sülükçüye mi götürürsün, kupaya mı götürürsün, nereye götürürsen götür. Aklı başına öyle gelecek abi. Geçelim. Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya çalışan iki arkadaş hastanelik oldu. Yavrum, o kadar da artık ne bileyim ya. Bir kullanın şu kafayı, gençlik. Yanında arkadaşın çakmağına gaz dolduruyor. Sen de o arada lak diye çakmaklı ateş yiyorsun yani. Şimdi ikisi de yapmış abicim. Sigara paketlerinin üstüne bu ikiliyi koyayım bundan sonra. Dünyadaki kel erkeklerin ülkelere göre oranları verilmiş canım kardeşim. En kel Çek yaymış. Şimdi listeye baktığında Araplar yok. Dün konuştuk, hatırlıyor musunuz? Dedim ya, bu Araplar bizim memlekete hakikaten saç ektirmeye geliyorlar. Dedim, bilmediğimiz İslam'ın 6. şartı falan mı bu yani? Bir de niye böyle bir araştırma yapmışlar? Dünyadaki kel erkeklerin ülkelere göre oranları belli oldu. Allah Allah. İş yok, geçim sıkıntısı yok, gam yok, keder yok. Öyle olsam ben de bir gün kelleri sayarım, bir gün martıları sayarım. Son kez şöyle bir F5 yapacağım, sayfayı yenileyeceğim. Bakayım abicim. Evet, bugün herkes sosyal medyada malumunuz paylaşıyor. Sigaraya zam geldi canım kardeşim. Bilginiz olsun. Alkole diyen arkadaşlar, onlara zaten söylemiştim. sizler de, yani bizler de öyle söyleyeyim. Bizler de beklediğimiz ilgiyi çok yakında göreceğiz, bilginiz olsun yani. Canım ciğerim, kurban oldum vallahi, bu kadar yeterli olmuş olsun çiçeğim. Birazdan final, birazdan veda.
1: Alo, iyi günler. Sizin büyük hayranınız olarak sizleri dinliyorum. Her böyle canlı canlı olmak, sizinle görüşmek çok büyük keyif verici Arif Bey. Öncelikle size kolay gelsin. İnanın, inanın bazen yaptığınız esprileri bazen kendime de örnek alıyorum ama yani işte o kadar kendim sizin yaptığınız kadar espriyi beceremiyorum ama yine de işte idare edersin, sen oluyor. Minibüsünden tut, kamyonuna, ticaret taksisine, çalışanına, dükkanına, her yerde hep Arif Güven yayında dinleniyor. Bundan emin ol abi.
2: Abi ben kendimi tanıtayım sana.
0: Buyur.
2: İsmim Ferdi, soyadım Narlı. Daha önce seninle görüşmeye çalıştık ama tabii çok yoğun olduğun için görüşemedik. Can. Ama gönlümüz seninle, bunu bil.
3: Çok teşekkür ediyorum Ferdi kardeşim. Biraz bir re ziyanlığı yapıyorsun gibi geliyor bana ama.
2: Biraz re'lerden kestirme var ama.
3: O zaman sana böyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, söyledikleriniz beni son derece bahtiyar etti. Re'yi geri aldım, çok gitti. Ne diyeyim, re'yi geri aldım çok.

0: Arif Bey, ben sizi traktörden dinliyorum.
1: Süper güzel.
0: Fakat benim radyomda sorun var zannediyordum. Ben sizdenmiş sorun.
1: Neymiş sorun?
0: Benim radyom düğmesi sürekli kopuyor.
1: Sürekli kopuyor.
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Evet.
1: Çünkü radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin diyorum, öyle mi?
0: Evet. Bak evet işte. Ben de yükseltiyorum, yükseltiyorum. Yok bizzat radyonun düğmesi kopuyor sonunda.
3: Valla ben seni 3-3,5 sene oldu seninle tanışalı, yani seni dinleyeli. Yani şöyle söyleyeyim, önceden evimle arabam var, yani iş yerim arası bayağı mesafeliydi. Bir an önce ara yollardan eve varmak için uğraşıyordum.
1: Evet.
3: Şimdi mümkün olduğunca trafiğe giriyordum ki yani seni daha çok dinleyeyim.
1: Kurban olurum, kurban olurum.
3: Hele şükür ulaştım sana. Mehtan, mehtan yazdık bir türlü.
1: Denk gelmedim, olmadım abim.
3: Kendim tır şoförüyüm. Hafta sonu hiç olmasın araba kullanasın gelmiyor. Yayında yok, yayında yok. Yayınınızı inan ki öyle bir zevkle dinliyorum ki beni koca bir arabaya mahkum ediyorsunuz.
1: Valla süpersiniz ya, ya cidden
3: abi,
1: hani.
3: Abi istirahatimi sizi dinlemekle geçiyorum. İnanın arabada artık nasıl anlatayım, öğle yemeğini bile geç yiyorum sizi dinlemekten dolayı. Öyle bir zevk alıyorum ki gülmekten bile şaşıyorum ne yapacağımı yani.

0: Şov. Arif Güven yayında.
1: Arif Güven Şov.
2: Bazen gülmek hayata karşı bir isyandır. Ne alaka? Hayata inat, gülümse. Tabii yalandan gülme. Nasıl biliyorsan gül.
1: Arif Güven Şov.
3: Bazen gülmek bütün sorunları çözebiliyor. O kadar mutsuz ve öyle kasvetliyken güldüğünüz bir an mutlu olabiliyorsunuz. Birçok şeyi unutabiliyorsunuz mesela. Mesela kendinize kavuşabiliyorsunuz. Ya da insanların size olan bakış açısını değiştirmenize yetebiliyor.
4: Bazen gülmek sadece gülmek istediğin içindir. Bazen gülmek sebepsizdir. Bazen gülmek çaresizliktir. Gülmek bazen susmaktır. Gülmek bazen gülmek istiyorsundur. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir ki. Gülelim.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
1: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
5: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, malumunuz artık bugün de programımızın elbette sonuna geldik. Program başındayken de söylemiştim. Hakikaten hepimiz böyle bir hayat yaşıyoruz. Yavrum, çalışarak bir ev, çalışarak bir araba alamayacağımızı bile bile her gün işe geliyoruz ya. Dedim ki çok saçma. Allah'tan bu saçmalığın sonuna geldik yani. Oğlum, patronların dinliyordur. Yavrum, şöyle söyleyeyim, yok. Şöyle yani, biz aslında minimal yaşamayı seven ama başkalarını zengin etmek için çalışan, çabalayan, yardımsever karıncalarız yani. Patron bu kısmı da duysun inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Kurban olduğum, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olan bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Sağ olun, var olun valla. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de mesajlarımız geliyor. Sağ olun, teşekkürler. Gülücük, gülücük, gülücük. Keyifliydi, güzeldi ama bitti. Şey gibi oluyor mu yavrum sizde de ya? Bazen böyle dejavu diye bir şey var ya böyle. Diyorum ki oğlum Arif Güven, galiba dejavu falan yaşıyorum diyorum yani. İşte, günün belli saatinde, hangi saatte programa gireceğim belli, çıkacağım belli, sonrasında yapmam gerekenler belli, akşamüstü olduğunda yapmam gereken belli, belli, belli, belli. Diyorum oğlum dejavu falan mı? Sonra diyorum ki yok lan, dejavu değilmiş, benim her günüm aynıymış abi. Birbirinin fotokopisi gibi, öyle düşünüyorum. Valla. Bu arada tek bir fark var. Niye gaza geldiysem spora başladım. Hiç oğluk bir durum yok. Spor salonu sırf erkek, yemin ediyorum yani. Ben de dahil olmak üzere etrafa şöyle bir baktım. Babacığım, her tarafta istenmeyen kıllar. İstenmeyen kıllar derken, ya bu istenmeyen kılların çözüm reklamlarında kullandıkları bir fotoğraf var ya. O fotoğraflara bakıyorum. Sanki adam kılları değil de kıllar adamı istemiyormuş gibi duruyor ya. Hani öyle bir üstünlük kurup gelmişler. Hani bir mücadele olsa kesin kıllar kazanır yani. Oğlum, o kadar kıllı adamı nereden buldunuz diyorum ya. Neyse, biz uzatmayalım canım ciğerim. Canım kardeşim, hep söylüyorum, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında malum güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir ediyoruz. Ama artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Git. Yani gençlik bugünlük bu kadar yavrum.
6: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

olaylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de sizi hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki iki saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyorum.

programımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın. Kim mi geliyor dersiniz?

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yes. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidan hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandırmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sizlerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni tekkileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Can sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında kulaklanalım.

Efendim 1997 yılında yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba.

0: reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: neredesin?
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache'nin tercüme bürosu, Türk konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache'nin tercüme bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı kurtar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Kuzey Alman

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımı

ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline, pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin arayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rose Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rose Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rose Gül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.